fjellu fylak kapar ve gelip bir vakit niye klavye var ya? Loki vyak pa flofa im vata kulaka pa vyakiyo.

Hakepe hafu yılanında fıyı fıyım yılanı falan dayım falan. Nof to poехали. Далеко уже, кей, пару минут.